Oy bawere, pele wan bu eşine behere Tu tineni, evalatı din evalatı veriye Taribun, avran dına ve xada parça dike Liberi giri ne ewe go mirov sterika birrijine Carna devi mirov dikene jî Hindri mirov dişevte, dili mirov digiri Ne min disa çavi xalte garant Bina her cara Etu disa tüneyi

Ya ma te çiqa xoş kir ya ma şala jwara U ma şala mejin seri govend dara Saata o xoş te seho sağbe Gödaren aziz Bele bia vay ija Yani dvir da ambejin Dama ku ambejin delilo Şu garel berda seme be Nel berda seme be Vaha Behne ki iji meriv vaha Bıça ki Milaji be hajine li cihu ama vaha Tliya be hajine tamame Gotiya slavu reske ki asan Gotiya az ve klame jibbo Ma mekho Ahmet Gültekin Dikime diyari gotiya az Azad Gültekin Şivan perwer Delal gar kun lekh me gelek ki kev xoş bin Jole merge dvejet zinibsinim Vaj sara sar çavara Jivir hata Jole merge Ame iji slavu xobşin me bejin sar sara sar çavara Vakidin Çi dreze de bu potporiyak dreze de ina.

Gudarên Aziz, îro 24 îlona 2026 roja pênşemê. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalo. İsrail'a hünkar gühna da agirbeste disalı başure Lübnan'ı dixe. Artışa İsrail'e bir topu tayereyen erişi nevalendora Mansuri, Zıbkin, Mifedaru, Zevtara rojilat gir. Li İsrail'e meha peşme helbicartın ve çeberli gori anketan reyen partiya Netanyahu kemdibin. Ev buvan dengan ve bebe partiya duyem ji iktidare bikeve. Pakistan'a eşkere kir pişti ku bi dronen wan hesiya li deh deverin Afganistan'e daye. Her uha ragahant çave wan nel alozi u rageşiye ye. Hewce dike Afganistan ji dev ji erişen xo berde. İttifaqa Mekke'ye yekem sekreteri xoye gişti diyar kir. Kor generale tekavvüt Numan Mahmud bu sekreteri Pakistan'ı. Serokomar Erdoğan ile Amerika'ya peyivi got de seri de Avrupa'yı gelek devlet li heviyene Müslüman dına vuanda asimile bebin bekedin. Emcidi beyjin bila entegre bin, li bi tu avayı neyin bişaftin. Şirketa Rehevayn Türkiye 105. deyareci firmaya balafıran Boeing'e vesandın. Juan Sedhep siparişin tekezin. Binci ji vek opsiyon kayıt bun. Döve peymana mühim de Serokomar Erdoğan ji hazır bu. Vezareta Parastana Neteve'yi got Yevnanistan çekan dıkşine graven Ege'ye. Ev yek ji bu aştiyu istikrare ne başe. Lazım et dev ji karen misa berde. Dile pırsina piyasaya sermaye de 3 kesin dinci hatın gırtın. Bu van ve hecmara hepsiyan bu hevde. Vezire Hazine Udarayi Mehmet Şimşek ve jibo kesin ku pere xokırne funan civineke çeke. Vezaret dıxuaza de hayama tesfiye kırne de zararlı kesin ekebe. Vezaret Enerjiye Uçafganiyen Sırıştı Bonakul Şırnakhe bir şuğula izna şirkete petrolin Türkiye du salan direşkir. Kırar drojnamaya fermi de hat veşandın. İstanbul'e yazda kesin biyani jiber tekiliyen bir Daesh ve El-Qaide ile hatın zeftkirin. Li Edirne uzun kopriye pişti ihbar

0: Kerete Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.
1: Gudarin Aziz, îro 24 îlona 2026 roja penşemeye.

0: Temaş Faneja Biner Aziz, Wingish, Heratia, Iro Rojek Mey Nö, Iro Mjarek Mey Nö, Iro Jin Ivane Kimey, Galle Kadir Bilind. Do Wenzani me bahsa nakhoshi zaroka kir. Iro Jin Mjaram el ser zaroka yi fakat Iro Mjaram el ser chiye, Iro Nivane me pispori ek psikiatri zaroka, zaroka nakhoshi psikiatri. Çebe miro bahsa veyak bitaybeti, ame bahsa kemasiya baldari o bahsa hiperaktivite. Emzani ki temaş fanece zaroke me her dem der bastı ve ev perskrikana derd kevoli. Da aliye deruni de. Çi derd kevve canay tüleyne dibistani de. Dibi wala zaroke me proper dibi hiperaktivite. Dibi çiye dibi kemasiya baldari perayı. Yani dikkat eksikliği. Heke ek perskrikia zaroke olan ev tiştana hebin. Vinkare persaj me bepersi. Pispori me, pispori ek psikiyatri ek zaroka İbrahim Zeyrek te başvaraja. Ser mijara khoji kaleki mamustaki jihatiye, kaleki serkefti jibona vara, em benda perseveyi te başvaraja. Heker çi persewe hebe unkarı ser ya telefoni ve iştari bernamame ve. Ve çağı em telefona khoji var veji te başvaraja. 0-4-11-228-5-9-2-2 temaş var işte. Hem dubara bakın. 0-4-11-228-5-9-2-2. Vakta mücar dibi az aroka. Gelek insan hedi dikkate var şu dikşini. Hem zanını ki jder vivelat ji peyam şmerati temaş var işte. Ne temaş var? Jder vivelat ki aşmaya. Onda bine ne var temaş var işte? TRT Kürdi hedi nel ve heremeteni. Hemul dünyel her deri digijin herkesi. Ek de mawan tüne be, ek nikar bime temaşa bikin, unkarı ser ya YouTube'ci, la kanala derman carji bernama me, temaşa bik temaş fanija. Yaji ek de mawan tüne be, ek nikar bime temaşa bikin, unkarı mel ser ya TRT Kürdi radyoji, godar bikin temaş fanija, un çıko zede me godar bikin, çıko zede me temaşa bikin, em kusa enerjiya meji hina, zede dibi motivasyona meji hina zede dibi motivasyona xabatkari TRT Kürdi hina zede dibi her tişt desteği vedeyi temaş manija ez ricayi jüvedikim bilər doğra ve kiye bi bira me temaşa bike vami dest bernama xo bike me dikkat bala xo bidin me temaş manija mamusta tüm xeyratiye
1: Serçam ya sasara.
0: Çoğay baş mı?
1: Başım elhamdülillah. Ditne o gire ki kef koşum.
0: Serçam.
1: Beram hak etmeyi de mundit.
0: Serçam. Serçam. Mamusta me got ki Emi bahsa düt şabıka. Aslında avli em mücarete psikiyatri il ser zaruka. Ul kişi ne hoşuna dinler. Em duhazı bize temaşvani me zanı be. Yani
1: yoktan bir
0: ne var aslında?
1: Em çek gerek mühim ha. Despek ede em karım bahsa yapıken gerek çek baş şey be.
0: Eri.
1: Peşi zaten ve ben amemi bahsa yakın. Kemasiya baldari hiperaktivite. Yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. Peşi avaya. Duvakte dibistan eda. Yani av nekhoşi gelik zede çedibi. Ama peşe dibistan eji amelikçe nekhoş aday işinin. Zaruki go mesela işte akhaftına ve deren gitmeyeni. Av jim va nekhoş aday işinin. Otizm nekhoşi ki gelik gringa naha mühima. Amel otizm aday işinin. Vakti dibistan eda işte av nekhoşa ama got ya kemasiya baldari ve hiperaktivite. Nekhoşa tırsay ya depresyon, anksiyete. Av nakoşa takıntı, okabe, obsesif kompulsif bozukluk. Ya muhtebele bu ne? Ya ekranı, ya interneti, ya listika. Anva, ya o disleksi, öğrenme güçlü. Am vajin, peşiden am servat şoğunu.
0: Evet, lemler temaş manca aslında çünkü gelek ki mühimim. Am her tümde beşinci vakti am nakoşa, am zarakıyı ko hayl bin. Merez çoğu zu Nasıl ki mele seri bakı evci çiki geleki
1: Geleki mühim Baka hemen ne hoş aşın Ne hoş aşın psikiyatri zarı kadacı Ya en mühim ki mesela peşi otizmi Yani otizm ne hoş ki geleka gringa Nasıl buna Nu ya Beri gün mesela Hezede ne buyi Nasıl bakın Ama geleki mühim Bilo şansı tedaviye geleki Çetir şedmi
0: Evci geleki mühim Vara meyser mücara kwa iro mücara me kemasiya baldari hiperaktivite otizm. Mamusta am awli khwazim bepersin. Yani kemasiya baldari chi? Yani zaro kadam me wakay dikkat eksikliği tamam şan. Canam zaro ki khodin ör am debe wala dikkat ay nal ser ders seviye. Ya jide be dikkat ay nal ser insane. Yani debav Em vî tiştî çirokar zû nas bike? Yani ev jî mühîm e, yani baldarî çi yani kemasiya baldarî?
1: Kemasiya baldarî zaten aparat şey, kemasiya baldarî û hiperaktivite ev nexweşîke pevre ya. Se texlidî wî hene. Hem baldarî hem hiperaktivite pevre karin çê bibin. Aliye dedi ki de sadece baldari yani kemasiye baldari hece edin. O da aliye dedi de baldari kemasiye baldari değil ama o zaruk hiperaktifi de dürtü sela. Yani se tehliti veya amkarın bejin. Af mesela çünkü hatiye mesela çeviriye trikip kurmancı bu. Mesela ne nevi nakoşu İngilizce attention deficit hiperaktifi de disorder. Attention deficit çiye? Yani avna tamamen dikkat nina ne ula dikkat ama mu terinaki terinaki yok mesela mu çebejin mesela
0: minak bamo sa mijara ki bin az çit minak ala az çilo bin ve kavi kima sa şuna bırak az duhazın bırak zindi bir minak ya bırak tamashman mı fam hala minak tu ali yok hadi tu karış mer vi çit bir vej acaba kima sa baldari çilo du yani buna bırak tamashman ser ekranı baş fam bıka tu kar minak bir örnek yani
1: hani Ya mesela ben ha ben bahsa zaruk ikin.
0: Are.
1: Çin işante de habi ama bejin amna koşa kimase baldari paraktin te peraya.
0: Are.
1: Ama be bejin. Adam ama Kur'an işani DSM ikin DSM psikiyatri tanı kitabı ya. Ad burada mesela şartı ve hana. Mesela aliye aliye baldari da neh nişan hana. Aliye paraktin te neh nişan hana. Gojwan neh nişana şaş mesela vizaro kirebi Am bejin ya da of kimasiya baldari pere ha ya da ya hiperaktivite ya. Af nişan mesela çebi gerek beri 12 saate av nişan pere çebin. Mesela zaruk normal pişti 12 saate af işte acaba av ne koşu pere ha ya. Am bejin yani sual ekte am direkt na bejin. Çünkü beri 12 saate jin gerek av nişan pere des bebeki. Ya şarta diji gerek av nişan de Dijare ya da gelak mesela o harama gerek av nişan pera pera haben. Mesela nel sadece mali ya da dibistani gerek av dibistani normal ama mali av nişan pera ana. Ama şey amna bejin gerek ama zarak gövene hoş pemi hamudara gerek av nişan pera haben. Hem dibistani hem mali hem da deri av nişan pera haben. Ya deji ve av nişan pera zahmeti çebiki. Ali çikud ali serkaftana dibistane da ali nav havala da tekiliya va da galak zahmeti çebiki hayatavi neki zahmet çebiki. Galak av nişan yani har vi ali da av ma got av şaş jua nişana jneh nişana galak şaş perhabın ama ben bahsava nişana bakın çe. مثلا دي خاتمه زو خراد بي
0: اما ما مست از خوازم چ توزانه از خوازم برا جون هشه مرد بمين مين از بو كاو اجي بافم اجي باف مثلا تل زارو كي خنري نشان اهري بالا مرد بك شي چي يعني دي باف مثلا زارو قال دي ميزه دكم يا جاوي خوني قال بيجي جيني مي جاجي واتي تلي ميزه دك حركتي وجود يعني اك بالا مرد بك شي كي جا تشتا
1: زو عاجز دبن سقمشت بن Ali. Mesela Ali derseydi, çıkıyordu mesela odava da, sar odavayı nasıl akıran?
0: Ali.
1: Mesela Ali bal deriydi. Sar odavayı, geçen sar odavayı cihde mesela moladdır. Azı bir şey tuvalete mahat. Ava ki ümre beyni. Azı işte dikkatavi mesela tişek öde mesela öde daha bir dikkatavi şey sarıvi. Dikkatavi devam naki. Mesela dersek çıl dakika bir o 10 dakikada o gundad bir. Mesela ben müsaadeyim ki dibi sayında sınıf eda o derse de zaruka ama av o dakikayı ne derse yeri ne ben müsaade o dakikayı tışta değil. İşte derve da işini kalem adlı izi tışta resma çetki ve havali khoras çakırı havali sınıf çakırı. Yani o ders gühdar ne ki alakavi tışta değil şeydi bir.

0: û mesela ev tiştekî golû çaba xwe û dîqeta xwe ser bidî ew ji naçe wa eşara meşku nabe xojwa dur dur dikî waka mesela o deva waka ders çalışma va dur dikî dîqeta zû zû ama zû xira dibe zû o daqa wa tişkehî Ali Baderi mukarre ve beji. Ali mesela hiperaktivite de kıpır kıpırın, be sabırın, acele etkin, gelek iş çakalın, cihye koda ne sakının, dürtüselin, be fikir hareket etkin. Af hamu mesela nişan evine.
1: Yani ma usta.
0: Ama nişan hamı gerek bu fikri acaba işte nakoşi bir hayne ne ya? Mu mukatabi.
1: Ali ma Mustafa yana mücara gelek mühim jmerhati xuşka evin Norveç'e giyaşma. Onu bir ne var temaşmanıca. TRT Kürti de gece her deri her bir ersam hoşka evin de bir ana jibona zaruke mi kurke mi de bir ana heş salim.
0: Heş salim ari.
1: De bir ana ani var ev tiştana perhayı kotiye ev ki masya baldari perhayı. Fakat tedavi dedin em ez de dırsın dermana bu karbinim. De bir fakat ev tedaviye ve hayya jiyana kodaz jeberde devam dike bu haber der bazı be hayya kengi de bir normal yani de bir ev tişta kengi de bir serrast. Hoşka evin Norveç'e.
0: Sualak gerek hoş gut ya.
1: Gerek sualak mühim.
0: O gerek tene jmara ji. Engam işte ta da yok das bitkin. Afsol aynı mesela de bejin hatta kengi ama de bejin mesela zaten mesela af spektruma mesela o ka otizmi o ka wani şey diye af spektrum bozukluğu ya. Yani ne ka mesela af dikkat eskili bir hayal niye ne ola? Mesela ariye arakeda yani hin sıvık çedi be, nivi çedi be, grani peri çedi be. Ye sıvık be, او کاره جه خلاص می‌بی. اما یه گرانی بی، باید جایی نخوی تمامی ده تا عمری آقدا باید دوام بگی. من نزنی. اما بیر بلو یچ و اون نخوشی جو جو جوات چی؟ یعنی امکان کاره می‌بیش.
1: سیا یک. سیا یک باس.
0: آره در باس بی. سیا یک زحمتی بی.
1: یک زحمتی در باس نابی.
0: در باس نابی.
1: هیا جایی نخود دست جبر حیا داری.
0: اف کینا مثل اف مثلا هم جوا که باشین Avec le coral trafiqué na aïchine. Avec le mal takilia malbati da boshama moshama galek zada da hayi. Yego alkol madde mubtabila na zida bubi. Antisosyal kişilik bozukluğu bu arabi afhamu peşi avada amne khoshi yani sadi not ha af haya.
1: Ari.
0: Av avec le yego bash na ben yego na khoshi jinachin aven.
1: Ari.
0: Aven ama siyak amne khoshi darbast bi awji got tadavi bi yani mesela as işte ne yap nişan pera hayal ama az tedavi ne adım o şey ne yapıyor? Tedavi bedi. Tedavi cüngü mada speaker belki mesela salak da salak ama bir şey ya birinci şart ila çünkü av nakoşi ka biyolojik ya. Jmejiya peşiya mejiya muho harabi dur daha ya av ispatlamış mı av genetik av nakoşi genetik ya biyolojik ya. Jbiyoloji birinci şart yani frene harabu fren. Muşuna freni çetki yani pe freni nakar şoförü açık kan gibi yani zanı bir şoför teji ama bu araba kak freni harabi bi o araba eder nakavi biyoloji freni ve harabi ya ama ilacı bu freni yani ki tedavi etken yani birinci şartı ve yani tedavi ve mesela ben otizm ne bejin mesela tedavi ya peşi ilacı ama bir ve ne hoşça ki mesela baldari hiperaktivite ya şarta peşi yakamin dermana ilaç edin. İlacı ne hatta yani çan sala hatta ömrü habi nikare nabijin ama gomadda speaker sala ki de sala gerek ve ilacı bir şoğulini da kana hoşçayı genik.
1: Hadi hoşka evin ana mamusimi de beçe gerek tu her tim baldar bel Norveç'e giyaştime hoşka evin inşallah tuver verem tekrar carji بیشیم جمع ماستیم برای ماستیم انشالله زاروکیت برفتیلی میذب که انشالله اوه تداویا پاش بده و انشالله سرکفتی بن هر ابن ارسام ام سلاب ریس نور و چردیش تو میم ماستا بری ترت کردی هاود ولایت متنی انسان مت تمام ل آنا یه هر دری ماستا دو تماشمان اگم ل آمریکا سان فرانسیسکو مگری ل کانادا مگری ل روسیه گری که هر دری هدی دی گیشین مه و تکنولوژی پیش دار هم هر تیم هم دی گیشین تماشا هم کیف خواسته من هنر به نرسام ما موسا هم دی بیشه وقتا نخواشی طبی آرمانجا برنامه ما هم دخوازی تماشا هم شیار بکن وقتا مرا سدما نخواشی از زانی به مرا ذاتن هینا شیار ده از دخوازم سدمی وانا فهم بکن یعنی سدمی یک کی ماسیا بالداری

0: Enekî denek denek mamaya zarokî işte hiperaktif enekî denek denek demeni çözüme ve içiye am va zaroka am zut şeyna işte ana okulu kreş. Ali. Jüngi var ahtına gerek başladı bi.
1: Ali evji gelleki amüme. Mamosa tişli jeyi am dibeki am rasane fakat am şaştizan. Ne var am dibeki ev. Mesela minak ayek am dibeji valla ev zaroka buhazı karı balya xwe kombuk yani dikkat toplayabilir. Kar dikkat ha kombuk. Yani de bav hene ki var adı Merhaba bir fikir ev rast ya
0: ne rast?
1: Ne rast?
0: Gelak becimin ya becin yani
1: ya deste zarok.
0: Deste zarok. Bu kaza hiç mi? Çünkü ben şey çeser telefonu de saat 6 saatte hiç bala hona da çıkıdı.
1: Ali.
0: Ama ne mor ve naiş yani. Ev ev de baldari tişte zahmetu ve şey kedi. Çünkü zaten tişte aşka mojerti zaten dopamin, dopamin mu zedet bey ve de bala mu zedet bey. Ama ne deste yok. Ev işte zani hamu tişte ev aşka yuvarı kare kare bala kabul tişte. Ev ne ne hoş ki oluyor, ne deste mu de.
1: Ev şey gel kimi. Persa mey dömin am şaştı zane. E hiperaktifte bu arabe. Hani de bav çulo de fikre. De be el ser listika bala kabul bedin ser dikkat edin bedin ser bana üç ay ne hiperaktif değil. Ev çıkır rastı.
0: No, ben zaten gut. Tise go mu aşka mu var etti, mu enerji mi zaten mu bala kadı. Çünkü diyor vakti de dopamin zedet bey.
1: Evet.
0: Zedet bey. O has şey diyor dopamin zedet bey zaten bala mu zedet bey. Yani işte listeka bala mu habi mu işte mu ne ne karı beji. Demek ki avzaruk kemasya baldere perenine mu ne beji. Onun çi de duvara vadaya, dersa da, oda vadaya, sınıfa da, dubistana da ya. Ama işi ko tamam bıki, plana çukara çi bıki, gora ulu karara bıdi, gora karara ko hari, jihe ko da dara go bisekini, gerek bisekini, af tişte önemli. Ama listika da zaten hamu kız bala ko dida.
1: Evet, evji, gel ekimi. Ham usta, pırsame ya sevmin, am şaştizan. Deyem de beke piçtana rahatsızlar fakat am şaştizan. De be ek dermane hiperaktivite bisine, ev dermana zaroka sistek, uyuşturuyor yani. Bak o an duestine. Teşekkürler hey.
0: Teşekkürler niye? Av kategoriya ve dermani ne ulva kategoriya ve dermani uyarıcıya uyarıcı. Tam tersi çetki. Ki. Mo daha çetki. Bala muhazedet ki. Onu mu sus na ki. Av ne koş dermani hana ama av taklite ve dermani ne taklite ya.
1: Hare. Bir de ev dermana hayya jiyana xoddes şeberdi garip karbine.
0: No,
1: kendi hayatını iyi gördü spiv ki mamusa devşe.
0: Magot, de sala, am derman dini sala ki de sala, vura am kutkin, hake ihtiyaç nemi, am zaten derman kutkin, idikari hau bişogulini, ama hene kada, yani kim, hene kim da, hatta işte sınava zanın gahi, am dini va, işte lego ihtiyaç çiğdi bi, am dini va.
1: Yani, tabi em ne hoşya, a kemasya, baldari, hiperaktivite, hau zaroka teni derdi kafoli. Çünkü razı mı?
0: Ne, ne, ne, ne, La hamukası şey dibi ama ma gud nişane kaya peşi beri da dozda sala gerek terkevi ama hnek tedavi nabın.
1: Ali.
0: Tedavi nabın mesela vara hatta şi kişi vara haya cana kimji piştireci dert kevi. Ali. Kim o iş piştireci dert kevi. Ali. Portati da piştire dişe dert kevi. Mesela vakti depresyonu da vakti nakoşi dedi dişe bağlarımı kim dibi.
1: Mamusa dibi ek hersa dev bava zede bil serzaroka. Debe ki masya baldari hina asiydi. Ev tekiliye olan hey mamusta. Mesela dövü babu zaroka pırdıgıydı. Zarok gale ki duvesti zarok baldariye ve kemasiye çevir. Tekiliye olan peri hey.
0: Teki no, ne?
1: Ev şu türlü, ev şu
0: şaştı. Ama gote sade haşte not biyolojik ha.
1: Eri.
0: Ama o işte muamela dövü baba ulu ve şikayete zedet ki.
1: Ha, teki ve ne hoşi çeyna ki ve ne hoşi hina
0: zedet ki.
1: Ne var? Tesire öz.
0: Tesire etki, zedet ki. Ne kadar şansı tedavi kimdi bir mesela?
1: Ali.
0: Tedavi şansı kimdi bir?
1: Emine ve çamamusa. En beş vay dey bafan ne zarok anicem te te lim muayene kut te baş per ahveti te gola va teşhise ve te derman despek. Pişi tedaviye dey baf biraz çül mekatebe tedaviye ve takibe a tedavi şopandıra tedaviye çülo bu gerek çen macar ki cari seril vakı gerek çülo zarok mekatebe heydi dey baf gerek çülo zaroka tekliyam var çülo bu teşmer çi peşiner bu ki jivona şopandıra.
0: Evet, gelek ki mühim. Zaten takip abi gelek abi hayve ki dayva. El gora spore hanga çul gora gota böyle bir şey. Yani peş vitra ve doza ve ayarı bakın. Böyle mesela peşi hayveki dayva seyva am sere hayveki dibinin piştira karın seyva şeyva uarın haka modoza içi bükün ama pişti dermane muçlu ve muamele çeki gerek mod mali de kurala ve sınıra çeki kural habin
1: kural çi minak em kural çi mi katil
0: kural mesela kuralı kuralım ye dibistani mesela hani dibistani ye udeva ye kengi mesela kuralı ekrani Kur'an'ı Kur'an'ı listika. Kur'an'ı Kur'an'ı tekiliya na malida. Ve hamudga sınırı mu Kur'an'ı mu habi kengi razı, kengi rabi işi mektebi hazırıya hobbeki neki. Hamudga galak sınırı mu Kur'an'ı mu habi verde mu sab sabır Kur'an'ı mu habi ve mu her tutarlı bi. Ali. Ama mesela ve de hakaret, şiddet, af gerek mu açık için çeneki. Yani af çünkü zarar deva. Plan gerek mu plan çok şey biki haftalık plan çeneki. Ama ki ya roji çıkın.
1: Hadi.
0: Çünkü af af zarar ki ve ne hoşi var belirsizlik habi o xra demin. Ve cid çık plan çok şey biki da kana her vakti ve ki ya vakti çıkı plan mu belirlemiş biki. Da kana görevi hareket biki. Yani en önemli teşt ve Kur'an-ı Mali haben. Kur'an. Be Kur'an ou çi nabi.
1: Ale evji galaki mina jibona dibistan en jibona derze khoy jibona ne var ma musta bana gerek dikkat ki mena çeb gerek mena serbi sekin evji galaki ma musta tikli khawej bana hay ben am hatta ve ben am tkhod kurtasi khawa zaruka o evna khoşa peşçun tikli on bana hay tunay ma musta khawj mi mi vidishti de
0: khaw galaki muhima çünkü yani خليتا خوي خرابي اف شكايت زادت بن
1: اري
0: يعني چونكو دقات يعني خوي دقات انا قال لك مهمه
1: اري
0: بس او خليتا خوي كيم بي مو شتا صباها ويرو جيدا يعني مو قال لك شكايت بو شكت بين ذاتن اف نخش بيها هيا خوي بكل سردا قال لك زادت بن يعني مو قال لك مو خوي تدافي بكي ويكو هيجيني
1: امجي قال لك يمي
0: يعني ويكو هيجيني قال لك مو بدي بدي بدي فيزا روكي
1: تمام هر بنر سما مستا تماش فنيجا بنر عزيز ام هات تاويا برنامه اثر نابه و اثر نابه خو از گلكي سپاس يا خوش ابراهيم زيرك دشينم ام مسلم گلكي ما مستا كي زانيار گلكي ما مستا كي جهاتي هر بنر سما مستا از هر تم ما مستا خو سر كفتنا وي از بيزم از گلكي وي دميد اثر بلند بم هر بنر سما مستا تماش فنيجا بنر عزيز اجي پشكشاني و پروفيسور دكتور هاكان چوكسر از جبونا سبراوه اسپاس یا خوش ورد شیلیم ام هر تیم دو بیجه چه ام دو بیجه تداویا هری مزن حس کرنه به حس کرنه نمینه ناف خیر و خوشید بمینه خاطره بر

Selav, selav, selav tamaşavanim meh. Bernameye azanım. Bernameye mala ve dest bedikar. Bila niha telefona meh, bila be ser ekranı. Ez iro qat nasakinim. Vaha me billez u bez iro biçin. Dixazım gelle kes iro beştara bernameye bibe. Jiber vi. Ez telefona xa du caran jivara tukuyinim. Le, hun jiji kerem baxa vaha telefona xa hildin desti xa. O jimara meh qayt bigin. Telefona meh 0312 463 20 01 0312

0: Dibêjin cejna qurbanê yan jî cejna heciyan. Çend roj in? A 2 roj, B 3 roj, C 4 roj, D 5 roj.
1: Cejna elda rojî 3 roj in ya qurbanê ez 4 roj in.
0: 4 roj in. Qirar te ve?
1: Qirar
0: me ve. Dibêjin azanim?
1: Azanim.
0: Mala tav. Bek 4 roj şıqqa cəyi. Bir samaya düdyan, tu şoförü belki tu bitişte baş bozani. Dibêjin kîjan bajarê me bi sê welatan ra sînordar e? A. Hekkarî, B. Wan, C. Şirnex, D. Îdir. Ji sê welatan ra

Un bine ser radyoya gelek ev kefa me hoş u geç ve hoşka dilber jmere nivisan diye ser sera ser çava vakidine jigotiye evar baş hoşka neslin emniha jinav kar derketine em diçin mali jibo havale emini kar strane ke un bine ser radyoya em gelek kef hoş bin gotiye jbajare İzmir em jore de nivisinin em jislave gelm jivedere hatta İzmir rengin dişinin şu frekansa meya İzmir jidiyare nodu 4.0 ser ve frekansı halkı İzmir'e dikarır me gohdari bikin. Ev gotinana Bıray Mehmet Turgal jmeren evisandı bu. Ser sera, ser çava ve inha, renasyol bilen bebeje emu.

Gotiye Slav ve Şanxoş, nehal bajar İstanbul'e jwara dinivisinim kare taksiye gotiye az dikim. Strana reze de diyari hamu gohdarin TRT Kurdî radyo edikim. Abdurrahman Deniz, Bray Abdurrahman jmele nivisandiye mala ta ava te diyari hamu gohdara kir. Emji diyari te u malbata te dikin. Gotiye ve Şanxoş kuşkan Nesrin nehal Ankara'yı me az dikhabitim le. Az asli khoj qarsiyej kağız maneme navemi Cumali Aydın. Strana kej hame haji ago kewe. Hebe un bine sar radyo ebrasi strana keveji geleke hoşe. Yuro me strana Leyla ni sar radyo ej bo khatire ve şkwadi de mekeniz de ve keveji vera sar radyo ye. Naha ozan Remzi ve bebeje desmal.

107 noktad 8 de kese gol Ankara'nın hadikanı ser ve frekansı gele kesani me gohdari bikin slave gelmiş ve deri hatta Ankara'yam dişinin sırana vara ser radyoya diyari ve tevekaya ve grup zeri bebeşe aile güle.

Me gotubun frekans diyarim, stran xweşin jixwa ve sohbet xweştir u geştir be Dise zeberi xubudun peyame ve gelekene gotiye ve şan xweş Neha em li batmane ve gohdari dikin ez Zeynep u havala min Pınar Sıraneke xweş xweş gotiye un bini ser radyoye Diyari xelke batmani ve kidine ji gotiye jibo Hamu gohdara bera ver ser sera ser çava Slavye gelmiş ve deri hatta batmane em düşünün

Evara ob xêr, îro 24 îlonê roja pêncemê saet ji 7-5 deqe derbas dibe û nûçeyên êvarê jî dest pê kirin. Em ê li rojevê binêrin hem li welatê me hem jî li dinyayê gelo hadîse û hewadîsên çawa pêk tên. Gêşedan û rûdalên dawîçin em ê binin ser ekranêrî. Ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş bi hev re lê binêrim. Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan tabî li Amerîkayê ke li wê derevdîtinê xwe didomîne li Tirkiyeyê bir rojnamegeran ra hate bahev. Cevap da pirsên wan meseleya Tirkiye bê terorda mesajên wî gotinên wî bêguman gelek mukîm bûn. Pekî Erdoğan di vê meseleyê de çi got em ê lê binêrin. Wekî din Serokê Meclîsê Numan Kurt Olmuşçî dîsa li ser aynî meseleyê sekinî temaşvanica pêvajoya Tirkiye bê terör bêguman gelek mukîm e pêvajo devam dike û wa ji got berpirsiya ewela meclîsê Ewe ku bi destê komisyona çavdarî sepandina kanûnê dişopîne. Yani kanûnek derket ji meclîsê û em terkîb dikin dişopînin gotin û mesajên wî çi bûn dîsa em ê lê binêrim. Îro li Rihayê zelzele çêbû, erdhej çêbû, li Karaköprüye Rihayê bilind tirseke wiha ket dilê însanan temaşvanêja li dikana xwe piştî dema ku erdhej çêbû wiha girebe ji dikana xwe derdikeve. Tabi bu sebeba tırsı kofi ve livi meseleyi işi binerin. Başka bir bahsa Elif Aldemir bikin tamaşama nevca. Biz tu hessariye kupera sendroma dauni heykel burduri dici hayata kolve deridir bastike. Hayala Elif Aldemir herimizin ji lıkakirna bukaniye bu. O ev hayal pekat embejin u binerin. Tabi akrabay ve dosti ve hevali ve hamujil ve derine. O kefhaşşia ve emi binin ser ekranı. Gen kunaha liber televizyonu xone, o liber radyoyu goyum elmene. Kerem kin nüçeni varı, desmedik. Bir rojeva diplomasiye o siyaset ader var. Despe bikin tabi beyguman çabi hamu dünyayı ile Amerika'yı bu la ural ve deri civina lijne gişti ya neteveyin yek bu ya bu. Gotunu mesajen reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan'cı denk ve daha bahsa zilma İsrail ekir, meseleya Filistin ekir. Tabi lue deri ki reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan li Türkiye'yi Bir rojeme gelen kuji Türkiye çüne bu anra runişt o bahsa mesele o mücarin roje vekir ku yek juan mesele anji pevajuya Türkiye be terör bu cevap da bir su sualin rojeme gelen tamaşvan neja dvi mesele de hakikaten gelek mühim bu mesajı Erdoğan va got em vek ittifaka cumhur vek ittifaka cumhur ve o devlet kırara kwe da ki dvi mesele de o devlet liser soza kwe disekine devam di ki hatta natu probleme ke tüne edi mesele Türkiye be terör da bevajo dmeşe o inşallah ve netice ekşi derke ve vekidin vajı devam kir nezde 5 salın ku ev mesele duroje va Türkiye'de ciddi gire. O hem tuhazın ku ve mesele hal bekin, çareser bekin. Meclisi destek eda, yani parlamentoya Türkiye'ci destek akwa nişanda jibu ku mesele hal bebe. Mekanizmayın ele kadar hatında mezrandın, o liqade jitte şopandın. Tabi de çarçoveya yasa ekta embejin lazım eku rehistin devji çek silahın kwa berde tasfiye kwa ilan bike o pevajoy tasfiye kirni tamam bibe. Pişte ve tabi ve embejin mekanizma indin devam bikin. Tabi tespit u teyit ve çao be ev şuha diyare o vaji devam ki reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan em gav bi gav yani mekanizma inme saziyen devleti gav bi gav dişopine ligur yasaya kul meclisi çebu

0: pêşkeftiyên me wê mayinde bibin.
1: Numa Kurtulmuş Kotku, hedefa Türkiye bê terör ve hedefa herêma bê terör jî pek bine.
0: Ligori hedefa me ya herêma bê terör devletên serwer wê bi adalet, hürmet û tevkariyê mezin bibin. Hedefa herêma bê terör wê herêma me ya perçekirî dîsa bîne balhev yek bike ku emperyalistan 100 sal berê perçekirî bû.
2: AK Parti de çarçoveya hevditinin ses sala Türkiye'de xebatin xoyen liqade de domine rebebirin partiyel başarın cuda be endamin teşkilatı u velatiyan rajit embahev. Cigir seroke gişteyi ki AK Parti evkanala li Bursa'yı bu ala hem derbari pevaşıya Türkiye beter orada hemji liser xebatin makeza gonanu axıfi.
1: AK Parti de çarçoveya hevditinin ses sala Türkiye'de xebatin xoyen liqade de domine. Revebirin Partiyel Bajarin Cudab Endamin Teşkilatı Ovelatiyan Retin Bahev. Cigir Seroke Gişti AK Parti Efkanala Ali Bursa'yı Beştari Hevditnan bu. Droje Vavide Pivajoya Türkiye Be Terör O Xabatiyen Makazogona Nuhebun. Ada Diyar Kırkud ve Türkiye Psikireke Xe Bi İradeya Xe Çare Serbike. Ala Gold Hedefame Evekul Herimi Terör O Gengeşib Davi Bibe.
3: Devletin içerisine çöre.
0: Em hem lider ve hem jil hündür herimeke be terör duhazın. Em duhazın gengeşi tünebe, pergal hebe. Em herimeke vusa duhazın ku mürov de nav refahe de ji mürovanra reze begrin. Dive edi ev olat perskirekin xo bu çareser bike. Jibo ve ji em bir yardarın. Em ji kesi hevi alikariye na huazın. Jibo ve yeke çavderiye ji havcen nake. İnşallah em e olateki be terör ava bikin u Türkiye'yi ve li fersendin peşiya xo binere.
1: Li Bursa'yı müşareket edin jî mekazagona nubu. Ala got dive ev mekazagon bu göhere. O mekazagoneke kuman fu azadiyen velatiyan dixabin teminatı vere çekiren.
3: Tesadüfleri bile planlar var.
0: Verin, em ve makazagone bu guherinin. Em hem maf u azadiyan, hem jî ve rastgirinin xot dexin bin garantiye. Em mekanizma ke ku bişole çekin u ava bikin.
1: Ala diyar kerkud, çarçoveya sesala Türkiye'de ve reform bidomin. O Türkiye ve Berikhabide hedefin xoy yen peşketine.
2: Serokomar Erdoğan Balkşan Serş Peymana Mekke'yi ku dinabera Türkiye, Pakistan u Arabistan'a Suudi dağıtı bu imzakirin. Erdoğan gud, emduhazın istikrara kulü erdigariya Mekke'yi bu ye tesis bikin. Her bu Erdoğan gud, düveli dengava hürmüzeci çunhatın serbest be.
4: Bu anlaşmayla
0: MBV peymane duhazın istikrara kulü heri mahu kemasiya ve hizdikin disa tesis bikin.
1: Bi van gotnan Balkşan Serpeymana Mekke'yi yakud navera Türkiye, Pakistan ve Arabistan'a söylediği de hat imzekirin. Geşedanin Herimi Nirfandın.
4: Hürmüz boğazında.
0: Devel Tengava Hürmüz'e çunu hatın serbest ve u serveriya devletin herimi vere tesis kirin. Hefkariya meyab Amerika'ya reji netene düdü planande ve bu tesisa açtı istikrar u aramiya herima meji bikir vere.
1: Serokomar Recep Tayyip Erdoğan li New York'i li civina serokatiya ragahandine o setaye dâhıvi. Balkşan serhelvesta Türkiye'yi ya zelal Ali Suriye'yi.
4: Suriye'de ise
0: hem duhazın yekpare ya aha Suriye'yi u hemu hak u mafen civakin etnik u dini verin parastın. Hem duhazın Suriye jarekistinin teroriji bi tamami vere pakışkirin.
2: Serokomar Erdoğan bu civina neteven yekpih la Amerika'yı bu Erdoğan evditinin xo tamam kirin beriye ve gere Serokomar diplomasiye ke zede meşant. Limala Türkan bir gelek lider anrajı civika devditin anda tekiliyen duali geşedanin heremi ukürevi hatınır kandın.
0: Tekiliyen duali geşedanin heremi ukürevi hatınır kandın. Serokomar Erdoğan bu civina neteven yekpih la Amerika'yı bu u diplomasiye ke zede meşant. Erdoğan, Serok Veziri Ermenistan'ın Nikol Paşinyan li Mala Tirkan kabul kir. Derdîtine de tekiliyen Türkiye ve Ermenistan'ı ji bazırganiye hatta ragihandine pevajoya normalbûne hatin nirxandin. Erdoğan balkışand ku tekiliyen her du devletan baş dimeşin. Razibûna xweya ji bo pevajoya aşitiye Azerbaycan û Ermenistan'ı anî ziman. Erdoğan ji bo civîna liderin Job Sivyekê Paşinyan vexwan Türkiye'ye. Serokomar Erdoğan bi Serok Veziri Iraqê Ali Ez-Zeydî re jî hevdîtin kir. Têkiliyên Tirkiye û Iraqê mijarên herêmî û kurevî axivîn. Hevdîtineke dina Erdoğan jî bi Serokomarê Polonyayê Karol Navtroskî re bû. Di hevdîtina li mala Tirkan şûra merasîmê ya taybet diyarî Erdoğan kirin.

bahçe me diyar bekri disayı rote yeleme leme Dayı kurbancı kurabe lıfı serpene dıkıda ve serkeleme Hacı hanım disayı rote lemşe

Amzuye Hasan bi sedan gafadi kiri kur rıza ki az bu kurmatu nüzani kajik liberi da maaşla Mağali bazi meyni rahiwa eyim Rıza bi sedan gafadi asadu fatula kire gazi kwe miru liber kuma şevi şabı kışın Mustafa Cemil Hasan Paşa asadina yarem Emis bilim lazgıra jiri sabın cevabı kuyteli rajkwa Mustafa'yı kalem ereyim Gerem erkaş evi şabı kalinen Bu ki sebkhili li sermali babada begerinen

yem Hesen Hüsen Ali Muhammed Hamzu'yu zavayı tazedir girtinem İroje varla da kısım lazgıra şehrine hayvayem Deng beji sebebi ki kulamı makamlı civaki mazdarını felan imiranu hakıma

ve bermal bi ev dutbici qaza mosine Niyeti benzizira ve enidi qekovi gire Boli gezen hap kandine çenne dirici kureşine Doğur meli çavan vahabı nekşen hunşirine Fenani kevkeki gozeli gozelçine Ketye bir şarrafi kızı bu ki eyla o meryan Berbiçay kareş güdük yedim eşyaya

Aydın anani net ve resme ve strana pori ve zica ve khoy ara jubele jubele ki khoy et khamuam. Vela singu beli bedene tabu cebale canem binyem. Vücudu mirdani mera.